Ne de da. Yere zaman bütün ne doğa çeceğim böyle bu. Diye zaman bu. Bana sor. Bu moje yüzünü sen sahibi makine atmış. Sen de çok onunla ne yapayım ben diyor ne ki zaman. Kutu kanıma bu koy. Çiçe zıdır. Sinyalim çeke zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor z